body, my choice. Navumin Luna Erşahin'e Je komamın Aysay Utu Radio 1 guhtari biki.